0: sorum, kimlik, kişisel olmak, gazi değil.
1: Kanak Sprak von Feridun Zaimoğlu.

0: diye soracak olursan çoğu parmağı tetikte akıtır kan ve karı burnuna çeker olur yaman. Sokakta Rambo korktum aman, çeneni kapat boş konuşma lan.
1: Erste Sorge, Identität, ne Person sein. Nicht Held, den Helden schnappt der große Schnitterbruder.
2: Kanaks Wrack.